Seçmiyor dostlarım para gelsin ki bakın. Yok evet o bir şey nasıl para gelsin. Kendi de para şu evet işte gibi para gelsin. Bu kadar çok insan destekliyor. Evet gibi bir insan destekliyor. İşte şu yaz. Efendim sütü kudamadı. Eder sütü. Para beni ikiyor. İmrün ağzından. Onda ki kravota